acılar sürmez. Zaman en güzel çare. Unutursun sen de. Hadi, hadi.

0: söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
0: Peki o zaman.
2: Ne haber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi, ne haber efendim, ne bitmesi.

Ömrüm sen hep yanlış gördün. Yarınlarım sana sürgün. Beni bu yüzden öldür. Yarını görmesin ömrüm. Sen hep yanlış gördün. Yarınlarım sana sürgün.

anlıyorum. Kalbimin içi acı. Sen sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

0: Yak bari zaten.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve çok güzel bir çarşamba gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. 2 saat boyunca hafta içerisinde her gün olduğu gibi sizlerleyim. Hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Hadise'den Feryat.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki, en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

Şimdi ekranı yavaşça yere bırakın ve bana kulak verin. Özellikle de evinde geç odasından ışık sızan bir ergen barındıran anne ve babalar. Bu kısmı çok iyi dinlesin. Amerika'da bir araştırma yapılmış. Hani o bizim her gün evde şahit olduğumuz manzara var ya. İşte onun acı faturası çıkmış ortaya. Amerikalı ergenler gece geç saatlere kadar o telefonun parıltısında kayboldukları için en değerli uyku sürelerini uykudan değil ekrandan yiyorlarmış. Sonuç ne derseniz, sabah okula giden ama ruhu hala yatakta olan, dikkat dağınıklığı yaşayan, akademik performansı tepe taklak olan birini

Nihayet teknoloji tam olarak bizim tarafımıza geçti. Güzel bir haber bence. Hani artık hepimizin bilinmeyen numaralardan gelen aramaları direkt red red butonuna fırlatıyoruz ya. Dolandırıcılar da boş durmadılar tabii. Yapay zeka araçları öyle bir taktiğe geçtiler ki. Bir bakıyorsunuz telefonunuz çalıyor. Ekranda tanıdık bir isim. Açıyorsunuz tıpkı annenizin, eşinizin veya en yakın arkadaşınızın sesi. Acil paraya sıkıştım diyor. Şu hesaba bir şeyler ateşle diyor. Ses aynı, vurgu aynı. İnsan neye uğradığını şaşırıyor. İşte Google sonunda bu duruma dur diyor. Android telefonlara gelen yepyeni bir özellik sayesinde sistem arka planda o sahte aramaları, yapay zekalı üretilmiş sesleri anında tespit edecek ve ekranımıza da kocaman bir uyarı çıkacak. Dikkat! Bu ses sahte olabilir diye.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

şimdi yukarıya bakıyoruz. Yani tam 150 milyon kilometre tepemizde çok acayip bir haberim var. Bilim insanları özel cihazlarla güneşin kalbini dinlediler ve o koca yıldızın son 40 yıldır bambaşka bir ritimle attığını keşfettiler. Yani güneşin iç ritmi değişmiş. Yukarıda işler beklenmedik şekilde karışmış durumda. E bize ne demeyin. Çünkü güneşin bu kalp atışları bizim uzay havasını belirliyor. Yani uydularımızı, internetimizi, tüm teknolojimizi etkileyecek devasa fırtınaların şifresi bu ritimde saklı. Peki neler olacak? Gerçekten o kısmını bilmiyoruz. Galiba yaşayıp göreceğiz.

İleri gidilebilir. Bugün dijital etik sırlarının sınırlarını konuşalım. Amerikalı bir YouTuber, geçtiğimiz yıl Hindistan'ın yasaklı Kuzey Sentinel Adası'na sızmış ve kabileye hediye olarak kola ve Hindistan cevizi bırakıp kaçmıştı. İşte o macera arayışının faturası kesildi. Polyakov şimdi 5 yıla kadar hapiste yargılanıyor ve uzmanlar uyarıyor. Sadece bir video çekmek, bağışıklık sistemi dış dünyaya kapalı olan bir kabileyi yok edebilirdi. Yani bazen içerik üretmek değil, saygı duymak değil mi? Asıl mesele.

Bir adam düşünün. 2010'dan beri tam 945 kez uçağa binmiş. Dile kolay tam 2,4 milyon kilometre yol kat etmiş. Kimden mi bahsediyorum? İş dünyasının gökyüzü fatihi Richard Robinson. Adamın hayatı bulutların üzerinde geçiyor. Peki bu kadar uçan birinin tecrübelerine kulak vermek ister misiniz? Birazdan bakacağız.

Oysa gün içerisinde daha fazla hareket etmek için size tonlarca sebep sayabilirim. Masa başında çalışmaktan belimiz tutuluyor. Ekrana bakmaktan gözlerimiz yoruluyor. Yeni bir araştırma diyor ki, gün içinde attığın o minicik ekstra adımlar bile saatlerce otursan dahi kalbini korumanın altında yatıyor. Küçük küçük başlamak gerek, asansörü unutmak gerek ve her halükarda o masadan da kopmak gerekiyor.

2010'dan beri tam 945 kez uçağa binmiş. 3 milyon kilometre yol kat etmiş. Gökyüzünün Fatih Richard Robinson. Adamın hayatı bulutların üzerine geçiyor resmen. Peki bu kadar çok uçan birinin tecrübesine kulak verir miyiz? Elbette veririz. Robinson diyor ki, dostum o süslü menüleri, ipek pijamaları falan geçin. Asıl olay neymiş biliyor musunuz? İyi bir yatak, doğru koltuk düzeni ve huzurlu bir kabin. Yani lükse para vermek yerine, yani sadece havyar yemek yerine o uçaktan indiğinde zinde bir şekilde toplantıya yetişebiliyorsan iyi bir uçuş gerçekleştirebilirsin.

paylaştık ama sadece uçmak değil aslında. Her yolculukta önemli olan bence de konfor. Açık menü değil yani mesele. Rahat koltuklar, güzel, sizi yormayan bir ışık, çok konuşmayan bir kabin. Vallahi bence bunlar da çok iyi. Ama tabii siz ne tercih ediyorsunuz bilmiyorum. Bol ikramlı bir masa mı? Yoksa mışıl mışıl uyutan rahat bir koltuk mu? Ya ben şöyle bir uzansam yeter diyenlerdenim. Ve sevgili dinleyen, hayat bir yolculuksa koltuğunuzu ve radyonuzu doğru seçin derim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Ama şimdi konuyu değiştiriyorum. Hani hep deriz ya zeytinyağı candır diye. Ama eğer sadece can değilmiş, beyne giden o gizli yolunda anahtarıymış. Taze taze bir araştırma gözüme çarptım. Sızma zeytinyağı meğer bağırsaklarımızdaki o minik dostlarımızı, yani bakterileri öyle bir etkiliyormuş ki sonuç zımba gibi bir beyin. Uzmanlar diyor ki mesele sadece yemek değil, doğru zeytinyağını seçmek. Özellikle o sızma zeytinyağı yok mu? İşte o bağırsak üzerindeki beyin fonksiyonlarımıza adeta günaydın, uyan ve parla mesajı veriyor.

bilmiyorum, belki de gördünüz, şu saate kadar görmüşsünüzdür. Canınız da sıkılmıştır. Benim şöyle bir moralim bozuldu. Pekin'den de öyle bir haber geldi ki, hani o bilim kurgu filmleri vardı ya, işte onlar artık akşam ana haber bülteni kıvamına geldi. Şehir yarım maratonunda tarih yazıldı. İnsanlarla insansı robotlar aynı parkura çıktı. Sonuç, vallahi robotlar siz biraz dinlenin canım dedi ve dünya rekorunu unufak ettiler. 50 dakika 26 saniye. Şaka değil, gerçek.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir çarşamba günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Sen söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
0: Peki o zaman.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Senin rüyamım, sen hep yanlışı gördün. Yarınlarım sana sürgün. Beni bu yüzden öldür. Yarını görmesin ömrüm, sen hep yanlışı gördün.

Haftanın ortancısı, günün çarşambası çoktan başladı. Biz de günün tadını çıkartalım diye, çarşambanın ritmini yakalayalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel çarşamba gününde günün sadece 2 saatini paylaşacağız ama günün geri kalanından daha fazla keyif alacaksınız. Ben Rania, mikrofon başındayım günün güzel haberleriyle. En çok duymak istediğiniz, en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmi başlıyor.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

Şimdi Haziran'ın 26'sında okullar kapanacak. Bu hafta sonu üniversite sınavı var. Ondan sonraki hafta sonu da okullar kapanıyor. Biraz uzun geldi bize. Bu kadar uzun okula gitmemişti çocuklar ama veliler memnun mu, şikayet mi ediyor, kim şikayet ediyor onu bilmiyorum. Kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor. Fakat çocuklar evde kalmaya başladıktan sonra, çocuklar karne aldıktan sonra özellikle ebeveynlere karşı uyarılar gelmeye başlayacak. Ben önceden hatırlatayım, uzman psikologlar karne sonuçları için çocuklarınızı suçlamayın diyorlar. Bir kez daha her yıl aynı şeyleri konuşuyoruz, her yıl aynı şeyleri söylüyoruz ama hadi bir kez daha konuşalım. Karne sonuçlarının tek sorumlusunun çocuklar olmadığını, öğrenciler olmadığını, karne sonuçlarının aslında karnedeki notların anneyle, babayla, öğretmenle, çocukla hep birlikte alındığını hatırlatmak isterim. Hani sene sonunda çocukların taktığı kepi bazen biz de takıyoruz ya mezun oluyoruz diye. Madem mezun olduğunuzu düşünüyorsunuz, madem bir senenin sonunu getirdiğinizi düşünüyorsunuz, o zaman notları da paylaşacaksınız. Özellikle başarısız karnelerden dolayı çocukların yanında asla tartışmayın diyorlar. Başarısız karnenin tek sorumlusu o çocuk değil. Tabii ki çok başarılı karnelerin de çok büyük ödüllerle ödüllendirilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Dengeyi korumak, ritmi tutturmak lazım diyelim hayatın ritminde. Karne günü yaklaşırken her yıl olduğu gibi bir kez daha hatırlatayım. Çocukların karnelerinden gelen notlarla çocukların başarısı ölçülmüyor anne ve babalar. Onlar gerçekten hangi konuda başarılılarsa o konuda çocuklarla birlikte adım atmayı ihmal etmeyin.

Sabahları çay mı içmeyi seversiniz, kahve mi? Genelde artık sabahları kahveci olmaya başladık. Hatta hep diyoruz kahvaltıdan sonra kahvenizi için diye, ama genelde kahvaltıyı beklemeden hemen bir fincan kahveyle başlıyoruz. Peki ya çay sevenler? Hadi biraz da çaydan bahsedelim. Çünkü şöyle güzel taze demlenmiş bir çay hem kalp hastalıkları hem kanser riskini azaltıyor hem de ömrü uzatıyor. Ama hazır şişe çaylardan, bubble tea'lerden bahsetmiyorum kesinlikle. Kendiniz demleyeceksiniz. Çayınızı taze taze içeceksiniz. Bilim insanları sağlıklı bir hayat için katkısız çayı tercih etmenizi öneriyorlar. Bilim insanları çayın faydalarından faydalanabilmek için kendiniz demleyin diyorlar. Hatta yani bu sıcaklarda soğuk çay istiyorsanız kendi demlediğiniz çaydan soğuk çay yapmanızı da tavsiye ediyorlar. Onu da hatırlatayım. Her zaman kahveyi abartıyorlar, kahveden bahsediyorlar ama biz Türk milleti çayı seviyoruz. Ben de çaydan bahsedelim istedim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

0: Mehmet abla bizlerle.
1: Hiç dikkat ettiniz mi? Büyük şehirlerde büyüyen çocuklar daha sağlıksız, şöyle daha sağlıksız, daha alerjik bünyelere sahip. Peki neden? Yeni araştırmalar şehirde büyüyen çocukların bağışıklık sisteminde alerji gelişimine yatkın özel bir T hücresi alt grubunun daha fazla bulunduğunu gösteriyor. Kırsalda büyüyen çocuklara göre şehirlerde büyüyen çocuklarda daha fazla alerji semptomları görülmesinin farkı bu olabilir demişler. Hele ki titiz bir anneniz varsa sevgili çocuklar, alerjik reaksiyonları daha fazla hissediyorsunuz. Çünkü yani herhangi bir bağışıklığınız bulunmuyor toza karşı. Bulunduğunuz ortam, ev neyse o kadar temiz oluyor ki vücut o bağışıklığı geliştirecek mikropları küçükken yakalayamıyor. Biraz da çocukların bağışıklığı kuvvetli olsun diye çok da titiz olmamak lazım bence. Tabii büyük şehirlerde yaşamak hem avantaj hem de dezavantaj getiriyor. Peki siz nerede yaşamayı tercih edersiniz? Bence yani tabii şehirde yaşadığımız için herhalde kırsalı daha fazla seviyoruz. Bence kırsalda yaşamak biraz daha eğlenceli gibi geliyor. Belki de belli bir yaştan sonra.

Yazın tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Bence yazın en güzel zamanları Temmuz, Ağustos. Yani tartışılır tabii ki, yaz en güzel Temmuz, Ağustos'ta yaşanır deseler de ben Haziran'ı daha fazla seviyorum. Peki siz bulunduğunuz her anın tadını çıkartın ama tadını çıkartmak için yediğiniz yemeklere ve hatta yediğiniz saate de dikkat edin diyorlar. Yazın sıcak günlerinde sadece ne yediğimiz önemli değil, tabii ne yediğimiz de önemli, bir de yemek saatlerinin de oldukça önemli olduğunu söylüyor beslenme uzmanları. Sıcak havalarda öğünlerin gün içinde dengeli dağıtılması gerektiğini söylüyorlar. Tabii tek bir beslenme modeli yok, kişiden kişiye de değişkenlik gösterebiliyor ama yine de yaz aylarında kahvaltıyı atlamamak, öğünleri geç saatlere bırakmamanın ve gün boyunca bol bol su içmenin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedim. Peki sıcak bir Haziran sabahı, yazın tadını çıkarttığımız güzel bir çarşamba günü devam ediyor. Hayatın ritmini birlikte yakalayalım.

lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Siz de aynı şeyi söylüyor musunuz? Eskisi kadar vitamini kalmadı bu meyvelerin canım gibi sohbetler yapıyorsanız eğer, arkadaşlarla, eş dost arasında, hatta son zamanlarda vitamin takviyelerine yöneldiyseniz, uzmanlar yiyeceklerin aslında vitamini olduğunu hali hazırda, fakat o vitamini alabilmek için zararlı pestisitlerden uzaklaştırmamız gerektiğini söylüyorlar. Eğer pestisit korkusu sizde de varsa, zararlı maddelere karşı siz de temkinli davranıyorsanız, 5 kaşık karbonat formülünü uygulayın, %85'e kadar arınma mümkün diyorlar. Nasıl olacak uzmanlara göre? Doğru pişirme, doğru saklama yöntemleriyle yiyeceklerin vitamininin hala vücut tarafından emildiğini söylüyorlar. İşte sağlıklı bir şekilde tüketmek istiyorsanız yediklerinizi, içtiklerinizi, yaklaşık 1 litre suya 5 yemek kaşığı karbonat ekleyip, bu karbonatlı suda taze sebze ve meyveleri bekletip durulamanın %85'e kadar arınma sağladığını söylüyorlar. Tabii buna ek olarak dediğim gibi saklama, depolamada da dikkat etmeniz gereken kurallar var. Hatırlatmış olalım. Yoksa hali hazırda hala yediğimiz yiyeceklerde evet vitamin var ama biz doğru şekilde tüketebiliyor muyuz acaba?

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Kadınların en çok sevdiği aksesuar çanta. Kaç tane çantam var bilmiyorum. Sayısız çantam var. Her gün birini taksam bir sene boyunca takarım herhalde. Yani yazlık çantalar, kışlık çantalar, renkliler, kendi ördükleriniz, kendi yaptıklarınız, hediye gelenler vesaire derken çanta sayısı biraz artmış olabilir. Evet, biz kadınlar çantayı seviyoruz. Erkeklerin de farklı tutkuları var bu konuda. Ancak çanta önemli. Bence hem kadınlarda hem erkeklerde. Çünkü giydiğiniz kıyafet kadar kullandığınız çantanın şıklığı da oldukça önemli. Peki dolabımızda hangi çantaları bulunduralım? Yani o 300-400 çantanın içinde hangisi olsun? Hepsi vardır muhtemelen ama günlük kullanım için ideal omuz çantalarının mutlaka bulunması gerektiğini söylüyorlar. Bir de küçük clutch'lar bulunsun. Özel davetlerde ya da gece dışarı çıkarken kullanabilirsiniz. Sırt çantası hem konfor hem de stil sunuyor hanımlar beyler. Özellikle yoğun günlerde, seyahatlerde mutlaka gardırobunuzdaki sırt çantasını kullanacaksınız. Büyük tote çantalar var, en sevdiğim. Kaç tane tote çantam var bilmiyorum. Onlar da yine çok yönlü kullanımıyla dikkat çekiyor. Alışverişte de kullanıyorsunuz. Alışveriş poşeti kullanmıyorsunuz. Totenin içine atıveriyorsunuz. Günlük de kullanıyorsunuz. Plajda da kullanıyorsunuz. Çapraz askılı çantaların da mutlaka her kadının dolabında olması gerektiğini söylemişler. Bence erkeklerde de bulunsun çapraz çantalar. Çok işe yarıyorlar günlük kullanımda özellikle. Bu çantalar varsa geri kalanı birazcık fazla aksesuar oluyor ama biz o fazlayı seviyoruz galiba.

Çaydan bahsettik, çayın ne kadar faydalı bir antioksidan olduğundan bahsettik ama kahveden de bahsetmeden duramıyoruz. Çünkü yapılan araştırmalar kahve içenlerin bilmesi gerektiği şeyleri sıralamışlar. Sabah uyandıktan sonra hemen kahve içmeyin diyorlar. Kahve içmeyi seviyorsanız uyanır uyanmaz kahve içmeyin, en azından 1-2 saat geçsin. Bir de saat 3'ten 4'ten sonra pek kahveyi tavsiye etmiyorlar öğleden sonra. Kahve doğru miktarda ve doğru zamanda tüketildiğinde odaklanmayı arttırıyor, metabolizmayı hızlandırıyor, yağ yakımını sağlıyor. Aç karnına içtiğinizde ise mide asidini arttırıyor, reflü ve mide yanmasına yol açabiliyor. Bu yüzden hafif bir şeyler yedikten sonra tüketmekte fayda var diyorlar. Şekersiz ve katkısız tüketin. Kahve içtikten sonra bol su için, çünkü kahve vücuttan suyun atılmasını sağlıyor. Bu yüzden çok kahve içtiğinizde vücut susuz kalıyor. Hele ki bu sıcaklarda en çok istemediğimiz şey. Günde 3 fincanı geçmeyeceksiniz. 4 fincandan fazlasının uykusuzluk, kaygı, mide rahatsızlığı, çarpıntı vesaire yaptığını da hatırlatmış olayım. Kahve içmeyi sevenler bunları zaten biliyorlar ama hani bazen bile bile yapıyoruz ya bazı şeyleri. Ben bir kez daha bildiklerimizi tekrar edeyim istedim.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Sosyal medyada gördüğümüz her habere inanmayacağız diyorum ama acaba bu haber doğru mu? Gerçekliği var mı? Bak bunu araştırmadım mesela. İnsanların beyinlerine siber çipler yerleştireceğiz demiş Elon Musk. Dedi mi gerçekten? Var mı aranızda bilen? Bilmiyorum, ben Instagram'da bir haberde gördüm. Bu çipler insanlara doğaüstü güçler verecekmiş. Mesela felçli olanların yürümesi, gözü görmeyen insanların görmesini sağlayacakmış. Konuşamayanlar da konuşabilecekmiş. Haber gerçek mi? Bunu araştıracağım. Çok merak ettim. Zira insanların beynine çip takacaklar mevzusu hep bilim kurgu filmlerinde yer alsa da Elon Musk bilim kurgu filmlerini gerçeğe dönüştürmek konusunda pek çaba sarf ediyor. Bunu da gerçekleştirirse eğer böyle bir şekilde gerçekleştirirse insanların faydasına yaparsa bu beyni çip yerleştirme mevzusunu, çok büyük bir buluşa imza atmış olacak hiç şüphesiz. Bu haberi de bilenler bilmeyenlere sorsun, gerçekliğini araştıralım hep birlikte.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
3: Hayatın ritmi devam ediyor.

Gece kaça kadar ayakta kalırsınız? Yani kaçta yatarsınız yatağa? Kaça kadar uyanık kalabilirsiniz diyeyim. Sabah uyanma saatinize göre değişebilir ama her koşulda, her halükarda gece kuşu olanlar, gece oturmayı sevenler için çok daha memnun olmayacakları bir haber vereceğim. Çünkü yaz aylarında daha çok gece kuşu olmayı seviyoruz. Ve fakat gece birden sonra ayakta kalıyorsanız hanımlar, beyler ve sevgili gençler, gece birden sonra ayakta kalan kişilerde depresyon ve anksiyete gibi zihinsel ve davranışsal rahatsızlıkların gelişme riskinin çok daha yüksek olduğunu söylemişler. Imperial College London tarafından yapılan bu yeni araştırmada doğal uyku tercihlerinize bakılmaksızın gece birden sonra yatmanın ruh sağlığını bozduğunu ortaya çıkartmışlar, haberiniz olsun. Ruh sağlığınız yerinde olsun, radyonuz açık olsun, gece birden önce mutlaka uyumuş olalım.

hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pavivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Sabahları güne uyanmak çok kolay değilmiş gibi gelse de aslında gece uykunuzu alırsanız sabah kolay uyanıyorsunuz. Merak etmeyin. Biraz önce bahsettik ya, birden sonra uyanık alanların ruh sağlığı bozuk oluyor. Niye uykusunu alamıyor? Gün içinde kendisini iyi hissetmiyor. Dolayısıyla depresif duygular daha fazla kendisini gösteriyor. Bir de uykusuzluk değil, sadece sosyal medya var işin içinde. Günde 30 dakikaya indirirseniz eğer sosyal medya kullanımını, yapabilir miyiz? Yarım saat çok az. Bir fotoğraf paylaşırken yarım saat harcıyorum ben zaten. Neyse, günde 30 dakikaya indirirseniz sosyal medya kullanımını %40'a kadar depresyon ve anksiyete azalıyormuş. Özellikle gençlerde, sevgili gençler, en fazla yarım saat kullanacaksınız sosyal medyayı. Depresyon ve anksiyete ortadan kalkıyormuş. Ben söyledim, artık uygulaması size kalsın.

0: değmesin nazar.
1: 99.5 Radyo Moni. 99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

Anlıyorum. Kalbimin içi acı. Sen sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: beni de yak bari. Zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366. www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

acılar sürmez. Zaman en güzel çare. Unutursun sen de. Hadi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Karnaval'dan ve çok güzel bir çarşamba gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. 2 saat boyunca hafta içerisinde her gün olduğu gibi sizlerleyim. Hoş geldiniz. Bugün açılış şarkımız Hadiseden Feryat.

Şimdi ekranı yavaşça yere bırakın ve bana kulak verin. Özellikle de evinde geç odasından ışık sızan bir ergen barındıran anne ve babalar. Bu kısmı çok iyi dinlesin. Amerika'da bir araştırma yapılmış. Hani o bizim her gün evde şahit olduğumuz manzara var ya. İşte onun acı faturası çıkmış ortaya. Amerikalı ergenler gece geç saatlere kadar o telefonun parıltısında kayboldukları için en değerli uyku sürelerini uykudan değil ekrandan yiyorlarmış. Sonuç ne derseniz, sabah okula giden ama ruhu hala yatakta olan, dikkat dağınıklığı yaşayan, akademik performansı tepe taklak olan bir nesil.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Nihayet teknoloji tam olarak bizim tarafımıza geçti. Güzel bir haber bence. Hani artık hepimizin bilinmeyen numaralardan gelen aramaları direkt red red butonuna fırlatıyoruz ya. Dolandırıcılar da boş durmadılar tabii. Yapay zeka araçları öyle bir taktiğe geçtiler ki. Bir bakıyorsunuz telefonunuz çalıyor. Ekranda tanıdık bir isim. Açıyorsunuz tıpkı annenizin, eşinizin veya en yakın arkadaşınızın sesi. Acil paraya sıkıştım diyor. Şu hesaba bir şeyler ateşle diyor. Ses aynı, vurgu aynı. İnsan neye uğradığını şaşırıyor. İşte Google sonu bu duruma dur diyor. Android telefonlara gelen yepyeni bir özellik sayesinde sistem arka planda o sahte aramaları, yapay zekalı ürettiğimiz sesleri anında tespit edecek ve ekranımıza da kocaman bir uyarı çıkacak. Dikkat! Bu ses sahte olabilir diye.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

şimdi yukarıya bakıyoruz. Yani tam 150 milyon kilometre tepemizde çok acayip bir haberim var. Bilim insanları özel cihazlarla güneşin kalbini dinlediler ve o koca yıldızın son 40 yıldır bambaşka bir ritimle attığını keşfettiler. Yani güneşin iç ritmi değişmiş. Yukarıda işler beklenmedik şekilde karışmış durumda. E bize ne demeyin. Çünkü güneşin bu kalp atışları bizim uzay havasını belirliyor. Yani uydularımızı, internetimizi, tüm teknolojimizi etkileyecek devasa fırtınaların şifresi bu ritimde saklı. Peki neler olacak? Gerçekten o kısmını bilmiyoruz. Galiba yaşayıp göreceğiz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

edilebilir. Bugün dijital etik sırlarının sınırlarını konuşalım. Amerikalı bir YouTuber, geçtiğimiz yıl Hindistan'ın yasaklı Kuzey Sentinel Adası'na sızmış ve kabileye hediye olarak kola ve Hindistan cevizi bırakıp kaçmıştı. İşte o macera arayışının faturası kesildi. Polyakov şimdi 5 yıla kadar hapiste yargılanıyor ve uzmanlar uyarıyor. Sadece bir video çekmek, bağışıklık sistemi dış dünyaya kapalı olan bir kabileyi yok edebilirdi. Yani bazen içerik üretmek değil, saygı duymak değil mi? Asıl mesele.

Bir adam düşünün. 2010'dan beri tam 945 kez uçağa binmiş. Dile kolay tam 2,4 milyon kilometre yol kat etmiş. Kimden mi bahsediyorum? İş dünyasının gökyüzü fatihi Richard Robinson. Adamın hayatı bulutların üzerinde geçiyor. Peki bu kadar uçan birinin tecrübelerine kulak vermek ister misiniz? Birazdan bakacağız.

Oysa gün içerisinde daha fazla hareket etmek için size tonlarca sebep sayabilirim. Masa başında çalışmaktan belimiz tutuluyor. Ekrana bakmaktan gözlerimiz yoruluyor. Yeni bir araştırma diyor ki, gün içinde attığın o minicik ekstra adımlar bile saatlerce otursan dahi kalbini korumanın altında yatıyor. Küçük küçük başlamak gerek, asansörü unutmak gerek ve her halükarda o masadan da kopmak gerekiyor.

2010'dan beri tam 945 kez uçağa binmiş. 3 milyon kilometre yol kat etmiş. Gökyüzünün Fatih Richard Robinson. Adamın hayatı bulutların üzerine geçiyor resmen. Peki bu kadar çok uçan birinin tecrübesine kulak verir miyiz? Elbette veririz. Robinson diyor ki, dostum o süslü menüleri, ipek pijamaları falan geçin. Asıl olay neymiş biliyor musunuz? İyi bir yatak, doğru koltuk düzeni ve huzurlu bir kabin. Yani lükse para vermek yerine, yani sadece havyar yemek yerine o uçaktan indiğinde zinde bir şekilde toplantıya yetişebiliyorsan iyi bir uçuş gerçekleştirmek.

müzikleri dinledik, paylaştık ama sadece uçmak değil aslında. Her yolculukta önemli olan bence de konfor. Açık menü değil yani mesele. Rahat koltuklar, güzel, sizi yormayan bir ışık, çok konuşmayan bir kabin. Vallahi bence bunlar da çok iyi. Ama tabii siz ne tercih ediyorsunuz bilmiyorum. Bol ikramlı bir masa mı? Yoksa mışıl mışıl uyutan rahat bir koltuk mu? Ben şöyle bir uzansam yeter diyenlerdenim. Ve sevgili dinleyen, hayat bir yolculuksa koltuğunuzu ve radyonuzu doğru seçin derim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
3: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

şimdi konuyu değiştiriyorum. Hani hep deriz ya, zeytinyağı candır diye. Ama meğer sadece can değilmiş, beyne giden o gizli yolunda anahtarıymış. Taze taze bir araştırma gözüme çarptım. Sızma zeytinyağı meğer bağırsaklarımızdaki o minik dostlarımızı, yani bakterileri öyle bir etkiliyormuş ki, sonuç zımba gibi bir beyin. Uzmanlar diyor ki mesele sadece yemek değil, doğru zeytinyağını seçmek. Özellikle o sızma zeytinyağı yok mu? İşte o bağırsak üzerindeki beyin fonksiyonlarımıza adeta günaydın, uyan ve parla mesajı veriyor.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

zaman belki de gördünüz, şu saate kadar görmüşsünüzdür. Canınız da sıkılmıştır. Benim şöyle bir moralim bozuldu. Pekin'den de öyle bir haber geldi ki. Hani o bilim kurgu filmleri vardı ya. İşte onlar artık akşam ana haber bülteni kıvamına geldi. Şehir yarım maratonunda tarih yazıldı. İnsanlarla insansı robotlar aynı parkura çıktı. Sonuç... Vallahi robotlar siz biraz dinlenin canım dedi ve dünya rekorunu unufak ettiler. 50 dakika 26 saniye. Şaka değil gerçekten.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir çarşamba günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

0: yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor.
1: Alo.
2: Bir şey söyle.
1: Bir şey söylemek istemiyorum.
2: Peki o zaman.
3: Ne haber efendim? Ne bitmesi?

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Senin ruhum ömrüm, sen hep yanlış gördün. Yarınlarım sana sürgün, beni bu yüzden öldür. Yarını görmesin ömrüm, sen hep yanlış gördün. Yarınlarım sana sürgün.

yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. 99.5 Radyo Moni.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

0: ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: 99.5 Radyo Moni.

0: Uzmanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: 99.5 Radyo Moni.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. 99.5 Radyo Moni.

0: ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.
2: 99.5 Radyo Moni.

Olsun. Anlıyorum. Kalbimin içi acı. Sen sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor.

0: Ay ki ne vay haline.
1: 99.5 Radyo Moni.
2: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti.
3: Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi. Hayatın ritmi.

0: de yak bari, zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki, en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

Kırılır hayatım geceden, kırılır kanadım hükümden, karadır hayatım geceden.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo.

acılar sürmez. Zaman en güzel çare. Unutursun sen de. Hadi.

Derdim derin, dönmez dilim. Yalnızlıktır tek mesleğim. Aklım kısa,

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel çözümleri ve uygun fiyatıyla şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
2: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
1: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Şey söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
0: Peki o zaman.
2: Ne haber efendim? Ne bitmesi?

Ömrüm, sen hep yanlışı gördün. Yarınlarım sana sürgün. Beni bu yüzden öldür. Yarını görmesin ömrüm. Sen hep yanlışı gördün.

anlıyorum. Kalbimin içi acı. Sen sever gibi yapıyorsun. Her günkü aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor biliyorum. Ama sen korkma.

0: beni de yak bari. Zaten biliyor.
1: Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet. Ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.